kimse. Teşviş yok bütkül kahretonda. Açladı gül Allah'dan son. Ular gemen kul, onam köz yaş tökmesin.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Kullardan bir gün avtobazanın direktörü ortağımıydı, kabinetinde otursam, yadan bağdan gaplaşıp, buradan eşik rapata şapatan açılıp, eşiydi yirip yetti hektarlı bir açan kirip geldiler. Ne takılatış var, ne mümkün mü? Lübay teşke bir olsa kırarganlar, kahraman ona ekenler. İkide kollarda tükün, arkalardan ikide kelinlere kirip geldi. Kelin mi sen kelin? Rumalar duran usmaklayıp uralgan, haligi iski üstünün halleren var, ağzıda toğdu kellesi de kellesi de sakıç, tarz, tarz, tarz. Oy sakıç diyem, reze çeynesi uut çıkıp biterken ben kurmayken, ben kurmayken. Haligi kaslarga iti yağı koşup tutagen mi bilmemek? Qora, ular ham kirib, tugunlar bilan kirib, stol ustiga qo'yishdi, acham gap deb aytdilar. Menga qara, bo'yiga yetdi surpa qoqdim. Uylamasam bo'lmaydi. Kelin qurg'ul uzahroqdan, hatto bizsiz kelmay. Bir hafta biz bergin bolam, sira kamlik ko'rmagin. Boshing sira quvonchlardan va to'ylardan chiqmagin. Mana to'ydan tavarruk osh, yenglar bolam, osh bo'lsin. Kimki senga hasad qildi, miyasiga tosh yesin. Bu tugunda qazi qatra somsa pomsa degandek, bunisida xoram o'lgur yuz aksgasi degandek. Bolam, qozongina eng doim go'shtli qaynasin. Bolalaring qarsildatib import saqit chaynasin. Alloh akbar. Dudilar avtobazani direktor aytadiki, "Jon xola, o'rgilib ketdi xola. Hozir sezoq. Siz singari kelin olib qiz chiqargan juda ko'p. Yuradigan bor hafta biz xizmatda. 7-8 dardi sari shundadir. Baqayvering, garajga olib chiqib mana Sobitxonni beraytsam orqasidan urdirgan." Sadr buzuk bir itartib bir qarasang surdirgan ishga olib rozi emasman bo'ying singur alini mana bugun leva qilib bukib ketdi valini mosil go'shti polvosidan 10 kundirki topyapti kecha rosa tortgan edi yurak qurg'uri yoniyapti umarjonni beray desam bola sho'rlik alkashroq bu ham yetmay boz ustiga dokumenti chalkashroq mana so'yloq jakbar so'tak o'ziga hech qaramaydim zadni mosli gudit qilib bu ham ishga yaramaydi İslam kirde statırı yok, güpçeyi hem yegilgen. Bir katta din kirazmaşın pattavayını yeşip gitgen, keçe tuyda yaşmalar yergeçvayını teşip gitgen. Şap farası yanmaya ediyor, mayla Rus'tan barıp gelsin, ozu tüzeyi kızıkçıyam, ve şatki yok kalıp gelsin de mege cevap yapar.
3: Hangi ama? Ustalar.

0: İç.
1: Eşik jiringle yaptı. Uy egesi otsa, o yerde bir erkek durupti. Yo'qolgan küçük üçün siz pul va'da qilganmidingiz? Ha, avans bering. Hozir uni qidirishga tushaman.

0: radyosuna.
1: Hangame ustalara.
2: Armiyaga bormaga 20 dan osmancha farqi bor. Mana masalan, mashin mamajon qishloqda bitta soldat armiyadan kelsa yarim soatda hamma eshitadi. Eshitdilaringmi? Boltani o'li kisha armiyadan. İlgeri renginde kan yok idi. İki beti kıpkızıl kundanda pişken kuda ne o kapı ya? Gövde koyuptu. O karıp çıraylı bu kötüttü. Ana. Zor. Soçilike bari sıfatırlar. Şu kızızı koyunu sorap geldik. Bir de yamanımız var. Koyun. Oğlunuz ermeyege bari gelme deydi kız anası. Yok ise koyun öyle kıza mı gelmiştim abi yok deydi. Demek en asosiy yigitlik armiyaga borgandan keyin boshlanar ekanda, a? Armiyaga bormagan bola ketmon sopini orqasiga ko'rinmaydi. Rangida qon yo'q. To'yga aytmasangiz ham kelaveradi. Ya mayli kelsin, mayli kelsin, to'ychilik hammani to'y, lekin o'rtaga chiqib hech kimga o'yin bermaydi. Break degan o'yinlar chiqdi. Jin yo'q bo'lganmi? Uylarga taklif qilmasa, potingasi bilan chiqib ketaveradi.
3: Chollarga gaplashib turganmisi, 50 gram ichmagan bo'lsa tamam. Tatatiyo Husanba. Valdas, endi biz gapiramiz. Soqolini uylib olaman ham duvara. Bormaganda dedushkalarini qadriga yetishni bilmaydi hali.
2: Bu yerda ko'pchilik motor minadi. Motor! Dok, shuni minsa minorsin. Mani nima ishim bor? Gulushitilni otasham minatda. Ha shuni davlatimiz gulushit qiladi deb qo'ygan. Nima otashaysan? Mana kelyapti Namangan tomondan. Iyo! Qaytdim. Iyo!
3: Ustotda chollar ko'chada gaplashib o'tirgan bizni kim deb olasiz? Ay bay bay kim deb jo'rab yondi o'g'lim? Voy otang o'xshaydi.
2: Iyo!
3: Ketiga pat qilib olganmi? Muncha uchat oyog'i yerga tegmaydi, ya?
2: Voy, na kechasi tinadi, na kunduzi. Mana televizorda televizor miniaturalar teatri bo'lyapti deylik. Mazza qilib o'tirib suv o'tyapti. Televizor motorga qo'shilib tarildi. İçiden otlar çıkıp, o otasından tütün çıkıp, içide artistler... Yok, yarını buraya siz korsetmeydi, bakını buraya siz... Motorim ki, motorim! Üstteki obarsiz, üstte televizyonun yarını korup, bakını korup... Bu adam bu medyanın eşekli ahırkı bir oraylar değil. Çollar canıdan otup gittim, şu motorda tındıradigan adam yok mu dese, bir Toshkent Meditina İnstitutu okuyduğun bir yigit barakan etip ki, otahanlar farmatsevtke bölümü de, man tındırı var hemen bunu deyip, üç sütke tındırı var. Tep tını kılıp tındırı, yok üç sütke yok. Ne maktı? Aptekeden su gidarı barakan, adam suru vererken şunu abarı. Kaplaşı oturuyor, o katıya koşayım, bir vakti de. Yiyenli su çıkarırıp da. Yana bir havala vergen alt sütke sura vuruptu. Badiyeteye korkma tuşayken o tutmuş yoklara. Tamam, vey! Bunuyen bir armiyaga borgan bollarımda bularak adam ki hiç ses bilinmeye o tut geçin mümkün eken o armiyaga bormagan bola ozi aren yürat çizgarı kovarar eken.
0: Hangi ama? Ustaları.

0: Hikmat izlab.
1: Rivoyat etishlaricha, kunlardan bir kuni bir podshoh kasal bo'lib qolibdi. Uni davolash uchun butun dunyodan tabiblarni chaqirtirishibdi. Lekin hech bir podshohni davolay olmabdi. Shunda ular maslahat qilib, bir qarorga kelishibdi. Agar baxtli odamni topib, uning

0: Merkez Radyosu'da.
1: Fıldırgıç.
2: Bozor'da yürgen Nasreddin Efendi'den adamlar soradı. Nasreddin Efendi, yaşız neçi de? 50'de bolam. 10 yıl ötkenden keyin bozordagilar Nasreddin Efendi'den yana soraştı. Nasreddin Efendi, yaşız neçi de? 50'de. Ya? Ha 10 yıl oldin so'ragan deyam 50 daydi-yu. Hey, yigit kishi bir so'zli bo'ladi.

0: radyosu da.
1: Hangama ustaları.
2: Şuna cigaretten çıkmasa külgülü vakiyeler olur iken Oşa Toyhanı'dan ikinci bitersi uyaka karab çıkıp eti yaptı. Katlı yolu ortasıya turvagan. Maşını bayılıp durdular. Esrama üge eti alış gerek. Karısı uzaktan dört de maşına gel yaptı. Şaşmıyordur. Bitersi ölmezse bitersi sap getirdi o. Gözün çet kalsa iki top kaladı ortasıya turdu. Asıl bitti maşına karen. O halde şundan gelişme şart yolu ortası. Tohta okey tohta tohta. Sugur. Gel dedi. Tuş tuş. Bir malar gelip. Okey. Geçer bir hazır. Biz şehir gitmeye başladık. Okay. Demi daha şapır getirip. Okay. Neyse rulde iki kişi oturup siler derimiz. Şapıran başka bir tuvaletten tayyar olup gelip gereken. Ben fakat tört deyileni alamak kogan ile sığmayı silerdim. Toy tügedi bir tanesi ağanı yattı stolla takıda. Toy ne gelse beşer ne makilişini bilmeydi. Dağlıken uyaka yugurken bu yaka yugurken. Özden ketip kogan ne makilişini bilmeydi. Tez yardım çakırdı ben deyse özü balaga koladı. Toy başı özünü makilişini bilmeydi. Oğlunu çakırdı ben kare. Ana kim var o koşnumuz. Veli can akayım. Mal doktor çakırıp çıkıyor. Bir emelle bu özge keltiri versin. Bir emelle mal doktor çıktı. Oyağı doğru ne meydi uyan. Koşnumuz. Ha. Okey ne meydi taşlayayım. Ha. Toy erken buldum mu ben ağzı yeşkıram. Koy toy erken ben kare. Bir nazik bir emam var da yerde işte güp eti versin. Taşa var çok. Sen bak özge keltiri ver. Bola çakasını aldı gibi de maşını tabi otursun. Ben ekle kare verim. Ben mal doktor mısın? Odam bo'lsa, hech narsa qilmaydi ukasa, qornini pasaytirib ber, o'ziga keltirib ber, bola chaqasini oldiga jo'natib yuboray. Mol doktor ishga tushib ketdi, 5 minut bitta oyog'ini, 5 minut ikkinchi oyog'ini uqalab bir narsa qidirganday bo'libdi. Mollarni oyog'idan qidirsa kerakda qon tomirida. Bir mahal bir narsani topib olganday bo'libdi, makka mushlab yana 5 minut kallasinlik qiladi o'tirib.
3: Ey aka, gap bo'ldi.
2: Bemorda dardi rostdan ham og'ir aka. Yarim soat kutasizlar, o'ziga kelsa keldi, bo'lmasa shartta so'yib yuborasizlar.
4: Hangi ama ustaları?

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Azaş, nime tipemde kokkayıp turu aldın yarım keçesi?
2: Yaman çukur man.
4: Nime tuş gördün?
2: Çümde acı, siz bana acırış ötken eken man.
4: İş kılıp düşünün on giden kesin be.
2: Nime? Siz halı mamla acırış mıhçı mısınız?
4: Yok, halı vakli.
2: Keçten kura keç digen canginem. Vastaki, siz uzu nimege haydavcı bulmagensiz?
4: Nime, kim boy bulmakçı? Oyunun bakli yamakçı, ilerinden başını yutu aldın mı diyeyim ana?
2: Yok, oyunlarını koruk yamakçıydım, şunu etmakçıydım sizge.
4: Meyli, boramız. Bilesem mi Azaş, anu turda ortağım var o.
2: Ha.
4: Şu hatını ki güde sadık de.
2: Foy, nimas sadık eken? Her daim, her kıl burçu ileden, her kıl ayolla bile çıkıp geledi yok.
4: Bilesem mi, hemen bir dek oradı de. Zato hatını taşıp gitmeydi.
2: Taşıp gitmeydi hem de.
4: Nege?
2: Nimege ki ula hemen yaman koradile.
4: Ha, sana mı yaman koruşadı mı?
2: Nimege indi manı?
4: Nimege ki sana mandan raş kılışadı.

0: Podcast Radyosu'da. Kuldurgiç.
1: Bir kuni oyog'i yo'q karateychi qo'lsiz bokschi bilan mushlashib qolishibdi. Buni ko'rib, karga borib aytibdi. Kar kalga borib aytibdi. Buni eshitib, kalning sochlari tikka bo'lib ketibdi.

0: radyosu da.
1: Hangama ustalara.
2: Endi ajdoshlar qarangki, kulgili gaplar juda ko'p. Mana bizning xalqimiz albatta aytamizki, mehmon do'stimiz bizga 3 kino kirib keldi. Bittasi karate, bittasi ujus, bittasi. Endi har xil kinolar kirib keldi. Tag'am bittasi kelibdi, Однажды в Америке. Xaliga kino kirsang qotib qolasan dedi. Biz qara qilib kino kirib qotib qolamiz. O'zimizni o'zbek qizlari ko'rib qotib qolyapmiz. Haqiqatan da kichkina-kichkina tirranchi bolalar ham kirib bilib qolyapti. Kichkina-kichkina bolalar. Ana. Ashdiqi bo'lar ekanda. Bu otam meni aldar ekanda. Uni ko'rgan qizlarimiz keyin Однажды в Узбекистане yig'ib borishyapti. Hayron qolasiz, u mashinada bir tarjimon bor videoda. Ismi Vladimirovskiy deydi. Buniga paxta qolib gapiradi. Masala qanaqa? Filme Леди Чарльстон, Тибет и другие. Filme Зловещие мертвецы. Ублюдок деп қояды. Şu ublüdük ağızdan düşmeydi. Bir arada aktörler can küderip rolü neydi? Bir-birinin yüreğini soğur ol yaptı. Önce barı-bir bir hıl yapıyor da. Decaber Center to count you. Kudaki baş ol da ublüdük dedi bu. Başka yapıyor muydu? İki tane soğuklar yatıptı. Oyuqat var işin mümkün. Şşşş. Decaber Harry Center to count you. Babacı diye ublüdük şas razbudiş yuva oldu bu kadar. Kino'da ondan çıkıp et kurasın. Hayron qolasiz. Endi ko'pchilik savol beradiki, nima uchun biz o'zbek aktyorlarimiz karate to'g'risi, kunfu to'g'risi kinoda o'ynamaydi? Faqatgina qarangki, karate to'g'risi, kunfu to'g'risi kinoda o'ynash emas, balkim biz o'zbek aktyorlarimiz ashulaytishi mumkin ekan. Masalan, hech ko'rmaganmiz Polat aka Said Qosimov ashulaytganlar. Polat Said Qosimov qo'shiq ijro qilyaptilar.
3: Bo'pti. Bo'lmasa ham bitta qo'shiq aytib beramiz. Yapyo, eshitinglar. Dolona, dolona. Tog'da o'sgan dolona, dolona, dolona. Marjon marjon dolona o'z yorini topolmay zoru hayron dol.
2: Albatta aytish mumkin. Agar xalq artisti Zikr Muhammadjonov qo'shiq aytsalar, Zikr aka Muhammadjonov qo'shiq aytyaptilar. Zamonami go'zali ko'nglim erkasim naqadar shirindir o'zing shirinim. Agar eshir xalq artisti Nabrahim qo'shiq aytib qo'ysalar, Nabaka Rahim qo'shiq aytyaptilar.
4: Muhabbat bog'iga kirmadim bir bor. Suyganli gulimga qo'l urmadim bir bor.
2: Albatta aytish mumkin. Agar marhum san'atkorimiz Soyib Xo'jayev hayot bo'lganlarida balkim Soyib Xo'jayev aytardi, masalan, qiziqchilik yo'li bilanmi?
5: Seni ko'rdim bitay oldim. Gilof tushga nima lambada bo'lmaydi, gap yo'q, boshqasi bo'ladi. Qiz bola kelib, soy bo'lib, soydagi to'lin oy bo'lib.
2: Aytish mumkin edi. Endi bizni ujus kino, agar ujus kino bo'lib qolsa. Uzbekistanskaya ujus telekompaniya IBC представляет вам новый фильм «Омбарды тагидаги Аджина». В роли Аджина Тургун Азизов.
6: Хозер мен хэммэйлэры кок тормэн.
2: Десе балки мы кокп кетарымады кинэ.
0: Хангамэ, усталары.

0: radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Öğrendiğinden okulama. Getirip ama adam okulayın değil mi ya? Söyle okulama. Söyle eğer hazır okulap kalacağım bu sen kamper. Ayamayma. Kıtıkla olama hazır. Ve bu masa yüzlerinden çöl pillatıp hop olaman kamper. Söyle öğrendiğinden diye yapar. Söyle.
3: Okulaman diş. 15 yıldan beri şu adı Fursan klasmana kaçan opera geldi kütüro yok çok var.
2: Ben ya kadar kamper senge bir de yengeliği var. Ano parası gireyim var o parası gireyim. Şunu satsaydı aldı ki az güne yine full koşturup zatlar ala sigiri asek. Ve o digin 15 litre süt vererek hani keyin hali ki ikteden tuğar eken. Olma.
3: Ben ya kadar en çar. Hey şunu onu ya kadar. Hani ki artışa polis bulsa tuğu açayını makaladı. Bir taraftan keç keçe kakaklayıp yürüdü zirik miyim? Ah çar. Ne mi dedi?
2: Mega hala kamper. Ozu bittesini kakaklayatkanı yetedi. Olma.
3: Ne dedi? Hala men sizge tuğum buldum. Men sizge hala tuğum buldum. Çünkü yine ümit bilen bitti. Yolsuz kafası koyup sizden şuna kadar bir zaman duyururdum. Varın men. Git hemen.
2: Git o.
3: Git miyim?
2: Alo.
3: No, git hemen men. Git hemen.
2: Hala ya, git hemen sen.
3: Git hemen men. Git hemen. Fakat kontu bulanı zorga kaygarıp ben keyin git hemen men. Değil mi?
2: Ömer yakara kamper kamper hazır huzurda koygen. Şunca yıl inak itfak yaşadık. Şimdi bir yakayan bir inak itfak yaşadık. Şey yaraşamız bozdu. Hapa kamayım ben yaraşamız. Teyen de. Ke.
3: Kaçın ya. Siz bilen yaraşkenden kura. Hayırlı gibi. Siz bilen yaraşkenden kura. Eşekte bulgum cura.
2: Hayır. Ömer yakara kamper hazırlaşma. Her taraf her tamanda bilgin eşek oyundur. Eşekli minmez hiç kim cüresine kıyındır. Hazırlaşmadın. Kamper, ben yakara. Şimdi tulma var, tulma yok diyen yap var. Vasiyet kımahçımın. Mavada menden giyin, erge tek maaşı uğradığım bu sen. Bir ağayının var. Hele gidi, traktörçü var, uzu yalgız. Halmet. Şunca turmuşka çıkışka vade ver, kamper.
3: Ha, kurup gidin ya. Şuna bana niyet iz var eken, sen ir tarafa etmeyesin mi? Ben ir metekem ki vade verip koy gene kamper.
2: Madde, ben gakada kamper. Ben gakada kamper. Om, bakın ini mendat tak pay. Jangan boleh jangan kamper. Pasti akan bosan nasta. Mau cukup tanam dan kini nado kafe dan bol. Dukan dah, dukan dah tu kata uli nama itu terus. Kalau kafe dan kata kezin nama itu terus. Kini nado uida, skin uli nama itu terus. Om,
3: kat doğruyuzu dükkanları ko. Dükkanlarını ikinci oğluyuzun amı yutkacak hani. Hani o kızıyızı yeri boyvatça bakmalıydı. Kafeylerini üçüncü kızıyızun amı yutkacak hani. Üçkin oğluyuz küstürün. Üçte uyu var iki takatını gel. Birin için hani gel. Hani altıncı oğluyuzun amı da böyle kalsın.
2: Ben yakara, ben yakara. Ben öyle yapamam, sen öyle yapamam ha. Ben hazırlaşmadım. O da senlerden kamp olsun bu oldu. Kapır uğrasan, kapır uğrasan. Bir gün oğlumlardan bir gün bu ayarlar varsa kapıladı, kattan olar ekin. Şunca kap ne? Bunlar da miyası başkaça bozsa gereydim, sına mahsum olup bir gün ayarlar da miyasını şunda kesip, ne kararsa miye yok. Uzun kürü yuvadıkan arkan asılıp duracakmış. Hem miye indi şunu takıda bozsa gereği, tatkıpatlı devam ettireliydi, şunda arkanını kesken eken, tırı üzülüp çıkan eken.
0: Hangama ustaları.

0: radyosu de.
1: Kuldirgich. İkisi sevişken burge köçede geçip atken eken. Şu payet köçeden bitti it öttü. Sevişken burge maktanıp, canım pişkom ketamız mı yok ki aparat toxtatayım mı?

0: Yaş, aile.
1: Vosteki.
2: What's it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vosteki, turin turakos işçi işki keçki kolasız.
3: Ozo, bar bir indi işki keçi var ana.
1: Vosteki, keçi uziz ettiz yu, keçi ettiz şunlar sana. Yana bir madde işki keçki olsam, boşluğum haydi var adı duydiyiz. Turin.
3: Katke haydiydi, ben uğrunumge oturamandım, kim bu kuz üç türüptü? 5 yıldan beri şu joyda işliyim ana, 5 yıla.
1: Vosteki, şuçi içsiz canım getirip gitti. Yo, bir gün içmezsen ki siz buladık o ha Vosteki. Yo, içmezsen, çoğukhanı kırmazsan, topu doğru uygu kilomiyiz mi?
3: Yo, o zaman kuzum olgun oynayıp gider. Bir kuzum olgun oynayıp gider.
1: Oşa kuzizçi ilahim kör bop kasın.
3: Yo, naka demege, eğer kuzum kör bop kagen de, oynayıp durmagen de, sana omagenem bulardım, kurmagenem bulardım, ozoş.
1: Vay, vay, kuzizden uzun aylanay.
3: Ой, гюаном.

0: Markaz radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Navbat kaminalarga. Qaray, men chiqishim bilan fontanlar otilishini qaray. Fontanlik bo'laman do'stim. Faqat vaqtli uylanib qo'yganmiz. Bolalar ham ko'p. Vasiliy, xudo berdi yosh bolalarga. Bosh bolalar siz kattalar ham Vasiliy deb chaqiradi ham o'qmagan. Keyasha deb qo'yadi ba'zi birovlar. Xotinlar jig'iz ketyadi. Albatta. Kimut filmlarga ovoz beribmiz. Xalqimiz farzandlarni tomosha qilib mazza qilsin deb. Odam o'zining kasbini yaxshi ko'rish kerak. Ba'zan kasbingizni yaxshi ko'rasiz, ba'zan shunaqa joningizga tegadi o'zingizning kasbingiz. Ba'zan shunaqa xafa bo'lib ketasiz o'zingizning kasbingizdan. Har qanaqasi bo'ladi, lekin baribir ruslar bir yaxshi gapi bor. Bitta aqlli gapi shu bo'lgan. Ancha yildan beri ertalab vaqtli turganingda xohish bilan yaxshi kayfiyat bilan ishga borging kelsa, ish tugagandan keyin uyingga juda ham kelish xohlasang, ana o'sha odam baxtli odam degan. Bizda o'zbeklarimizda boshqacha gap ham bor. Ilohim kasb-koringdan yorlaqasin, ilohim xonadoningdan yorlaqasin. Ba'zi bir erkaklar uydan chiqish kelmaydi. Bir erkak uyda o'tiraverar ekan-da, xotin aytdi:
3: "Menga qarang, erkak kishimisiz siz. Erkaklarga o'xshab chiqsangiz ko'chaga. O'tiraverasiz. Men nima bitimmi boqasizmi uyda o'tirib? Chiqing ko'chaga, chiqing. O'tirmang uyda. Erkak kishiga o'xshab choyxonaga chiqing. Ay, yuring, ustimdan yuring. Oling bittamtasini oling, ikkinchi xotin qilib oling."
2: Biladi-da, erini suvga tushgan bo'lkanligini. Yo'g'a,
3: baring, ko'chaga chiqing. Baring, ko'chaga chiqing. Erkak bo'lganingizda qaytib kelasiz.
2: Hozir uyda 3 ta 4 ta bolasi bor. Akam ham sho'rlik kastimini yelkasiga ilib ko'chaga chiqib ketdi. 3 4 kundan keyin ham qaytib kelmadi. Yurganmiz ko'chada tendirib yursib, tog'angizni ko'rib qopti. "Ha, qalaysan? It qudimi hammayog'ingcha? Ha, xarob. Nima qilyapsan sen, xotinim? Erkak kishiga o'xshab keling, mana ko'chaga chiqib ketib yuribman. Mana qara, iltimos, xotinimdan bola so'ragin, erkakka o'xshadimmi, qaytib kelaveraymi uyga?" Yani uçturku yürüyorayma ha?
0: Hangama ustaları.
4: Bana kiyo bilen kelinge baktı saadet dediğimiz koşa karısın dediğimizi köpçeli mehmalay dedi. İlahim kiyo bilen kelinle bolları doktor bulsun. Yani doktorlarla hem kasbı nazi. Neden? Çünkü bana mesela bir adamı operatsa kılıçtı dedi. Yatıp diye gel. Yatsa. Orta nega siz öyle olsun size? Bilmiyim ben. Ben işte bu attı. Ya korkmayayım. Malem keçe karnım ağrıdı. İçiden iki de kaçı alıştı. Hop git yine operatsa peyde de. Kapalıydan bir burada kalmadı. İkincisi korkmayın. Sizden o nümeyi var. Ben de bıçak kap gittim. Üç günden iki alıştı. Bu peyde işini açıp da doktor kırıp gitti. Geçen aslında bana demeçliği tepişken mi korkmadıyım? Şunun için şifakarı bile sanatkarı kesme yakışı diyeceğiz. Şimdi kubunca açıyordu ki sanatkarla bu nakka, sanatkarla bu nakka falan sanatkarı balası yokken bahçe bile mektep kurdurup. Bahçe bile mektep kurdurup. Özü ki üç eski kuramı yaptı. Falancı sanatkar aligi samavarda aligi pul yakıp kayratıp çay içip. Öyle. Bize görmüş ki ertesiyle butır burada. Öyle mi yapmıyorsun? Palancı artısı hatırlı beşteyken pistancısı aligi içkili içerken bir tanesini kanap koyup da bir tanesi ölüp de en alem kılacağını hatın bazı böyle diyecek. Ne kere bana işte. Şimdi artısı da indi ben sen beşeresi sen aligi keger rahap olsa indi hatın hatın bazı böyle işte. Mesela ben uylengen adam mı ortalığı? Bir de hatın bağırak bir de ajdaka yeterdi bu tümurgen. Ama hatın kızla ben işim yok. Şimdi gaga da tuydan kim, kanserden kim, yaş kızla böyle diyor yani. Dan kuzatib qo'ying deydi. Qanaqa kuzatmaysiz? Sho'rli niyat qilib kuzatib qo'ya qoling. Uyga borib kuzatib qo'ysangiz, bir pela choy ichib keting. Qanaqa ichmaysiz? Kiraman bir pela choyini ichib, darrov qaytib chiqaman ertalabga yaqin. Men shayx bo'lmas.
0: Hangoma ustalari.

0: Кеч.
1: Ayol kişi ömrünün 3'ten 1 kısmı dadasının, 2. kısmı da erinin ve 3. kısmı da kaynotasının asabiga tegadi. Demek, en beozor ayol bu farzansız, oilasiz ve yetim ayol.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Endi ortaklar karayın. Hazır zamanımız tinç. Bir narsa var ki şehirde yaşaydıganlarının bir narsasını kursa elbette ortaklar bu kışlakka yitip aradı. Bana menden köp joyda ortaklar soruşadı. Halkın nazarıge iltimas şum maslahat derseyiz. Buydaklar. Zalda buydaklar var mı? Hazır bilip alasılar. Şu halkın nazarıge iltimas şum maslahat derseyiz. Kanakasıge üylengen makul. Kışlağdan üylengen makul mu? Yok ki şehirden kelgen bir orta okumuşlisige üylengen makul mu? Deydi. Meytemen uzun yakışılıp kurgun okuyor. Tanla gebleşip üylen olur. Bazısıge eytemen bana uzunlu hayatımını gebri bireyim. Men kışlağdan üylengen mi? Deymen. Bazı bir kılısige ortaklar bar. Demek men senge hatun bazman. Üylen işte menden soraysan deymen. Peki ortaklar bana uzunlu üylengenimini cüle köpüge düşündür beremem. Men uzun üylengen ben kışlağdan, tağdan, bizim Kaşkadarya'da ortaklar tağ cüleyem köp. Tağını tep basiden kızıl tam digen caydan üylengen ben ortaklar. Ey televizörü yok uyurdu. Hop kele aldım. Yaşa yapınız. Bana kışlağlı illerine faydalı tamamına hem de zararlı tamamlarına et vermek için ben. Bu dağlarına. Hop kele aldım. Bir gün çakırdım. Hatın, menge kara. Bana bu aylık. 100 sum. Abar bir yaşarıp koy. Ey, kışlağı kelinlerini yaşıradırken cahı fakat kına hali kurpa katlarının orası. Ondan ki cüden bir hiç kim tap almaydıken bir cahı var. Uyan bu hali ki ballarını işte oncağız. Uşanı orası ki sokup koyar. Balayızlı irtası kirasistagin bakçaki cünet var. Bakça opası ortaklar he bunu ata anası bizine sinep görmakçı deyip yüzge op gibi. Hani de ortaklar kareyler bana bir gün ayıttım, hatın, minge kara, şu hali keçkorun hıbırcayı barışım kere gidi, şimdimle ütüyle koygen. Dazmalı dese düşünmeydi ortaklar kışlağ değiller razı. Ütüyle deseniz düşünmeydi. Ütüyle koyduysam ortaklar, endi bizde hatın dazmalını alıp hali rayonunda tarkata digen 5 sumlik radyo ayta digen radyolarımız var. 30 volt tok tarkata digen, o barı ütüyle düşünge tıkıttı. Minge kara ne deyim? Vay, hoca, radyo ayta yaptı ki. Haa, ürgüldüm senden. Ana o 220 tokya tıkkın televizör bu kursatan. Ya hatta oldu. Yakşı bundan ütü aldı. Hani şimdi ortaklar ütügüleşke çıkıp gitti. Şunday taşkarıge çıkıp gittim. Kesem şimimini yakşılap ütügüle koyup da ortaklar. Karayın, şim buna kal ütügülenendi. Bizim hatım buna kalsın ütügüle koyup. Ne ettim o hatın? Şim buna kalsın ütügülenendi. Buna kalsın ütügülenendi. Desem ne meymiş? He? Sinliyiz ürgettik ki. Kanak kılıp ürgetti. Lazımanı şuna kadar ütkileydik o. O hatun lazıma bilen bana bu şimdi farkıge borasam mı ozı?
0: Hangi ama? Usteleri.

0: Merkez Radyosu'da.
1: İki Gorner.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorner.
2: Ne zorlasam, kecha ukam uyga do'at solib yig'lab kirdi.
3: Voy, tinchlikmi? Nima bo'pti?
2: Mahalladagi Botir bilan urushibdi.
3: Nima, yomon uribdimi?
2: Men ham shunaqa deb o'ylab ukamdan so'rasam, "Yo'q, menga hech narsa qilmadi" dedi.
3: Unda nimaga do'at solib yig'labdi?
2: Shunchaki Botir xafa bo'lmasin degan ekan-da.
3: O'zicha yosh bolalarni ko'chada urushib yurish juda ham jonimga tegib ketdi. Nima keragi bor ekan?
2: Nazo, o'zing ham kichkinaligingda rasul urishardingku, esingda morto?
3: Zato, hozir bu ishimni tashaganman.
2: Voy Nazo, qaragin, ukin bilan bitta bola urishyapti.
3: Ya, qani, voy, yur biz ham urishamiz.
1: Ikki dugona.

0: radyosu de.
1: Hangame ustalere.
2: Adam balasını koynuna alışkıyım. Bu lulu bala bazarda horoz satıp gelmiş. Heroz! Tobuklu eri cücenin atası heroz! Pituhamaz kankırıkta heroz! Oldu gitti maskelim.
3: Bu horoz tok böyle kuspuskladı mı?
2: Akacığım, tabuk üyerge tursun uyumuzge küçük gidi balası var uşangam kozini kısop. Müşke kozini kısoptu. Eşakke kozini kısoptu bu heroz. Sotmasak bu muydu? Otamını, hotini, inamge kozini kısoptu. Hiç kim amagam horozunu. Uşanış megam. Bu maşine gelip toktat. Bir ayol düşüp. Yür bala. Ben oyunga bari suyu veresen horozunu yür. Mehman var. Şu mehman gel. Dimle beremiz ya pişir beremiz. Yürüdü. Uygap gegen. Kucağını bergen. Balayam horozu yat kızıp. Endi soyaman size eşiği takılıp bagen. Hali hatın yürüp gelip. Vay bala. Patçin kip kaldı. De, patçin kursa cahli çıkar. Horozunu ne bagi suyu yapsaldım. Sana kuş suyu varmasın. Bak uygi kırgın çıkap içine. Bir kiman patçin kitsin ben sana çıkar varama. Kır kır.
4: Lulu bala. Şu kapı içinde turptu.
2: Yiyim, poça kep kaldı, kadamın gel seni.
4: Yiyim durgenekken eşi yiyi katta açılıp yine bir adam kırk gelip.
2: Haa, poça kep kaldı mı akar? Korkman, saçış yok. Anam heros satamandım, geliyordum. Suyu pişirip pulini olamam dedim, sat olmadım, soy olmadım. Ama ki heros olasız mı? Olasız. Ama sanki bakıramam, poçanı çakıramam. Olasız. 5000 birasız.
4: 5000'ni alıp horozu beribdi.
2: Ama ki, horozumni qayta bering.
4: Horozni qayta olib,
2: pulini olaman desangiz baqiraman, pochani chaqiraman. Ama ki, hazırlaştım, horoz olasizmi? Olasiz. Ama sangiz baqiraman, pochani chaqiraman. 10000 berasiz kechki bozor.
4: Horozni sotib, qayta olib, sotib, eshik ochilganda urra chiqib ketibdi. Uyga yetib olgan, qaytib kelib, uyda yotib, ertalab uyqudan turib, yana bozorga xoroz olib chiqib ketayotganda otasini ko'rib qolib, "Ota, duo qiling, xorozni sotgani ketopman." desa otasi,
2: "Hop, padaringa limonat. Pushti kamaridan, jonimi jigaridan bo'lgan otasini tanimagan iplos. Kecha xoroz olasizmi deb 25000 pulimni olding."
5: Hangoma ustalari.

0: Aras Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vosteki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vay Vosteki, pişana ezni mi yukurra buldu?
5: Abi işi depesdeki mıh korvasan mı?
2: Ha, korvam ben.
5: Kurdim, ben uşanı kurmaya kaldım.
2: Vay, hacudayım balana kendi. Anaka, madem indi kurdum.
5: Az aşk, anaka, nemege ayolla fakat okulu buna uğradı yerine.
2: Vay, çünkü yordam bir attı okula.
5: Ne mi? Yordam vermeyince uğulsun şu okulu. Huddanı gayilanı palkası yokşuydu.
2: Ha, bundan çıktı siz gayilanı palkasından kelde yiyipsiz değil ha?
5: Ne mi?

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Tükörler.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki Tükörler.
3: İyi, asıl Zode. Ukin halı kıçkıyına bosa. Namıcı bana kravat ol değil.
2: O'zi yiqilib tushsa eshitilsin dedi.
3: Ha, shunaqa degan. Ha, aytgancha, qo'shnilarnikida nima bo'yapti? Mehmonga kelishibdimi?
2: Ha, nimasini aytasan? 3 kundan beri mehmonlar edi ularnikidan, lekin nimagadir bizani chaqirishmadi.
3: Yo, nega chaqirishmaydi? Yon qo'shnisilar-ku?
2: Bilmadim. Kecha oyim odamga qo'shnimizanikida hamma mehmonlar, qo'shnilar bor, lekin bizani bir og'iz bo'lsa ham taklif qilishmadi degandilar. Adamni nima deganlarini bilasanmi?
3: Xo'sh, nima dedilar?
2: Xavotir olma xotin, biz ham ko'p ziyofat qilsa hech kimni taklif etmaymiz desa bo'ladimi?
3: Ha, yaxshi ish bo'lmapti.
2: Nazo, o'zi nima ekeluding, tinchlikmi?
3: O'zim shunchaki kanikulda bir-birimizni unutib yormaylik dedim-da.
2: Ha, men bo'lsam nimadir so'ragani keldingmi deb o'ylanman.
3: Ayo, seni sog'indim-da, o'rto. Shu desa, ertaga tog'ammi o'g'li uylanyotuvdi. Borasanmi?
2: Yo'g'e, seni qarindoshingnikida nima qilaman?
3: Unaqada o'zing bormasang-chi, anu tili taqinchog'ing bor-ku, komplekt. O'shaning borsin.
2: Nima?
1: Ikki dugona.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.